Gönlüme nasıl saf arzu varmış. Dualar yetişti buca göylere. Hele de dünyada yaxşılar varmış.

yana ehtiyaç duyarsam sevip sevilmeye bilirim değişmem sen emin ki sen yine de açsan kollarını.

0: indirimli elde et. Kreditin bir bankta ve daha serfel olsun. Kampanya 31 Ağustos'ta dek devam edecek. Etraflı mevlumat için bir bank tetbiki.
1: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şanıdır.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse ise al. Pulunu gözledip değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredit var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
0: Bir banklısan ve suallarına cevap aktarırsan, bir bank çatı ile kısa yolu var. Artık yola vakt bitirmeye veya hatta gözlemeye ihtiyaç yoktu. Sadece bir

0: 9 faiz ile 100 faiz tam online sipariş et. Kredi meblağı derhal hesabına yüklensin. Banka gitmeden bir neçe klikle ve en esası derhal.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Sumgayıt'ta ev sahibi olmak ve investisyon etme isteyenlere şat haber. Kaspak Sumgayıt'tan menzilleri ilkin satış kıymetinden elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz krediyle. Telefon 0777-722-0000. 3w.kaspak.az.
3: Kalk Kart indi pulsuz. Her alışverişten 3 faiz yanacak veya 2 faiz cashback, kart hesabınızdaki 20.000 manata dek kalır meblağına illik 7 faiz gelir kazanın. Kalk Kart'ı pulsuz çatdırılma ile online sipariş edin. Etraflı 138. Kalk Bank, uğurla birlikteyik.
1: ASC Kalk Bankı, Merkez Bank'ın 27'de kalır. 2004. yıl tarihli 246 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
4: Tesevvür et, sonsuz deniz panoraması, infinity pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de. Yeni Hayat Terzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
0: Pula ihtiyacın var, hiç yere gitme. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbikine dahil ol. 50.000 manata dek krediti minimum 9.9 faizle. Hiç yere gitmeden online elde et. Dostbank'la kreditin hem rahat hem de derhal senin olsun. Etrafı 145.
5: Bank of Baku.
1: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tedbikidir. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumgayıt. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
6: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
0: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6 faize dek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50.000 manata dek nakd pul kreditini 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Sumgayıt'ta ev sahibi olmak ve investisyon etme isteyenlere şat haber. Kaspak Sumgayıt'tan menzilleri ilkin satış kıymetinden elde etmeye telessin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
4: Tesevvür et, sonsuz deniz panoraması, infinity pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122.

0: cashle. Üstelik zaminsiz ve gürosuz elde etme imkanınız var. Banco Baku ile biznesinizi büyüdün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Deluxe Residence Sibriz'den Aypara Adası'na açılan esrarengiz manzara, şahsi havuz, teras ve jacuzzi seçimli ekskluzif menziller. Sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
3: Kreditlerin seni yok, sen onları idare et. Diğer banklardaki kreditlerini bize getir ve bir bank kreditini 6 faize dek indirimle elde et. Kreditin bir bankta ve daha serfeli olsun. Kampanya 31 Ağustos'ta dek devam edecek. Etraflı malumat için bir bank tetbiki.
1: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şanıdır.
4: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
5: Reklam yerleştirmeye için 050 299 8639 numarasına zeng edin.
6: Sizin Ayaz Gassimov. Yurdumuzun her yerinde Azerbaycan Radyosu.

0: göstersin. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 nömresine zeng edin.

105 Hekayet. Bir nefer yaşlı cütlüye böyle bir sual verir. Nece oldu ki ne az ne çok 65 yıl bir dam altında yaşadınız? Yaşlı kadın cevap verir. Biz cırık paltarların yamandığı, söküklerin tikildiği, kırıkların tamir edildiği bir zamanda yaşamışız. İstifadeden sonra atıldığı ve yerine tezesinin alındığı bir zamanda yok.

0: halini göstersin. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 nömresine zeng edin.

0: 0000 3W Kaspak.az.
1: Tesevvür et, sonsuz deniz panoraması, infinity pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: yeni hayat derse. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Bir banklısan ve suallarına cevap aktarırsan, bir bank çatı ile kısa yolu var. Artık

0: hallini göstersin. Bir Bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır.
1: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspark.az.
2: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanıyla. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
3: Bank of Baku'da nakit pul kreditine düz 6% dək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50.000 manata dek nakit pul kreditini 6% dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
4: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
1: Kaspark Sungait Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000 3w.kaspark.az.

0: Deniz manzaralı menzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077-722-0000. 3W.kaspak.az.
1: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
0: Danışır Bakı. Telefon 077-722-0000. 3W.kaspak.az.
1: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
0: Danışır Bakı.
2: Öten iller nermelerdi.

0: özelliğini göstersin. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 nömresine zeng edin.
2: 105 FM. Bu reklam cemi 20 saniye çekecek. Her gün dünyada binlerle insan herçengle mübarize yapar. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lagiyetliydi. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

qara göz, qara göz. Qara göz, qara göz. Ay qara göz, qara göz. Qara göz, qara göz.

0: doldurur. 45 defa yudus durur. 8 defa ustaya aparır. Amma bir defa da öz şekerini yoklamır. Ele indi en yakın klinikaya dön. Fergin'de ol. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliği.
1: Danışır Bakı.
2: Öten iller nəğmələrdir.

sen onu. Çünkü sen değilim. Ben evvelki değilim. Şimdi benim için yeni gün doğdu. Dönme dön geri hayatıma bak. Özümden başka hep sende sonra. Başka hep sende sonra. Sen unut çünkü sen değilim. Ben evvelki değilim. Şimdi benim için

başının üstünde çadır tutarım. Çık atar yolunu ele özümde. Menzile yetmeyen garip katarım.

0: değer verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
1: Bank of Baku. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sungait 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
3: Tesevvür et, sonsuz deniz panoraması, infinity pool ve gün batımı. Premium Residence Sibris'te yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 11.22. Premium Residence.az.

0: Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Premium Residence sürpriz layısında. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Döktaş.
2: Halkbank'tan 50 bin manatlık büyük uduş fırsatı. Emanet yerleştirin ve 2 adet 50 bin manatlık büyük uduştan birini kazanmak şansı elde edin. Halkbank'ın

bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: İse ise al. Pulunu gözlerip değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredi var, ne faiz, ne de aylık öhdelik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.